0: Burdası diyor. Burdası diyor ki kanımı sapa cora çapa kumyala minyutu. Sapa kini kanı pitra kabar kertawa ngel kami.
1: Ala dulu.
2: Ala dulu.
3: Ala dulu.
0: Lagu ngel k.